İllesher ilkülen havraran gıytkaça madmunnen tanışılın. Dartkının mevcime ulen birlikte İran raketler ve dronlarla Kuveyde kucum kurudu. Afganın hukuklu güçleri ve bir kanun yasayıcıları batıp alışık atınlaki gülmatır Şeria'nın Al-Mukayir etrafçatını iki Palestinlilini öldürdü. Maduro öğrenin elde yönetimlerine farklanıp Amerikalı kadın öğrenine karşı kodgılan kadiyet işlerinin yatılmağını talep etti. Ebola

0: Epidemiya ve Kongo Demokratik Respublikasında 3 mingden gowrak adam ýogaldy. Hormat dinlejer, indi bolsa şu beýleki habarlaryň dolu mazmuny hyň dikkatiňize ýetirmekçi. Dartkynyň mewjudy bilen birlikde Iran raketler ve dronlar bilen Kuveýde hujum gurady. Kuveýdiň harby goşuny aýlag ýurtlaryna tewtara çatnyş gyryn gaýdadan başlamagyna soň, Kuveýdiň howa goranyş ulgamlarynyň Iranyň raket ve dron hujumlaryna deýişi gaýtuly görkezilýändigini ma'lum etdi. Kuveýdiň ýaralyk işleriniň başdawynyň ilk sosial media platformasy arkaly beren habarnamasyna Kuveýdiň howa goranyş ulgamlary Iranyň hyýanatçylyk hujumlaryna soň düşmanyň raket ve dron hujumlaryna deýişi gaýtuly görkezýär diýildi. Habarnamada halkara hükümetde tarafından verilecek hukuklu korkumlarına layıklıkta hareket etmekler için çağrış edildi. Afganistan'ın hukuklu güçleri ve bir kanun yaşayıcılar batıp alışık altındaki gülmatar Şeria'nın Al-Mukayir etrafçadına iki Palestinlini öldürdü. Palestina'nın resmi haberler kolluğu Vafa'nın beriyen haberine göre, Afganistan'ın hukuklu güçleri bir kanun yaşayıcılar batıp alışık altındaki gülmatar Şeria'da Ramallah şehrinin demirgalarına yerleşen Al-Mukayir ovatına geçilen raydında iki Palestinlini öldürdü. Raidda haqiqi gullarlan oqdaçınmağı sebepi ağır yaranının iki etkincen xastahanda yoğulun oy xabar berli. Maduro'nun örnün ellerine tümlerine talaglanan Amerikalı qadın örnü qarşı qozgalan qadiyet işlerinin yatırmanı talab etdi. Venezuela'nın tutsaluqdaki prezidenti Nicolas Maduro, ödo tiyali yurdun lider hükmünü qadiyet cevap kacilinin boşadılmağından öngü türdü. Ve Amerikalı qadın ödüne qarşı qozgalan neşe tövdatilin balansqı işlerin yatılmağını talep etdi. Maduro 3. yanvarda Amerika Birleşen Statlarının harbi qoşunun Venezuela'nın padide Caracas şehrindeki öyüne geçiren raydına tutsak edilipdi. Neşe tövdatini etmekte günahkarlanan Maduro'nun qadiyet dinlenşiginin 2020 yılın 1. iyuna başlamana qarşılıyar. Ebola epidemiya sebebi Kongo Demokratik Respublikasında 3 mingden gowrak adam ýogaldy. Hökümet tarapından çarşamba günü berilen beyanama göre Kongo Demokratik Respublikasında Ebola epidemiya sebebi 3 mingden gowrak adam ýogaldy. 6100 adam hem belliga alyndy. Kongo Demokratik Respublikasynyň taýlap goraş ministrlerinin görkezleri Ebola sebebi 6100 adamyň belliga alynandygyny we 3007 adamyň ýogalandygyny görkezýär. Stambulda Silivri'nin kolayını iki tövda gəmisi çakmıştı, gəmiyinin 10 ekipajı direkti etti. Çarşamba günü ir ertir Stambulun Silivri etrafının kolayını Türkiye'nin baydanı götüren iki tövda gəmisi çakmıştı. Gəmi 10 adamlık ekipajdan arağatına son kesilmeyene son gəmilerden birinin batırlığı çaklan der. Gözlük ve halat ediş işlerine dengil güçler terk edilir hem kolla veriyar. Gemi helakçileri Silivri'nin 18 deniz mili gunatotuna baştan geçirli.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Türkmen dilinine koyu verilişini havarları dinleyersiniz.
0: Israiler gunmatlar Şeria'da iki ayrı ova Kur'an hücumunda iki Palestinli yoğullu. Israili etkilerlen Palestinlilerin yerlerini üyelerinden zorlen alyan Israiler Batıp alışsak aslındaki gülmatarı Şeria'da kıbır ova Kur'an hücumunda bir çağırın iki Palestinlini öldürdüler. Mukayir ova genişinin başı Emin Abu Aliye, Palestinlerin resmi haberler agentliği Vafa beren biyanatında ıssali etkilerin ve Palestinlerin yerlerini ellerine zorlayan alayan ıssaliler, Haramallah şehrinin kolonuna Mukayir ova'nın hücum kuranlığını aitti. Abu Aliye Israili etkilerinin ovanın merkezine tarap baran Israillerin iki Palestinili maşgala deyişi öye hücum kurap, onların koyunlarını uğurlan anayı haber verdi. Abu Aliye ovanın merkezindeki cahilerde Israili snayperlerin yerleştirilendiğini ve etkilerin koyun uğurlayan Israillerin yerli yaşayıcıların arasındaki dava koşulup odaçının anayı haber verdi. Abu Aliye 2 yaş Palestinlinin hücumların neticesinde ağır yaralananlığını ve hastalığına ekidelenen son lokmançılık kömüğüne karamadan ağırdan çıkanlığını aitti. Palestinlinin Sağlık Oruç Ministeri tarafından verilen metbuat beyanatında Israil'in koşulunun Mukayir Ovatını oğuz açmağı neticesinde 19 yaşlı Omar Muhammed Naci Nasan ve 16 yaşlı Halil Rasim Halil Şahade öldü deyip məlum etdi. Israilin 2023 yılın 8. oktyabrında Gaza zoruna karşı başladan hücumlarına son, Israilin koşunun ve Palestinlilerin yerlerini ellerinden zorlayan alayan Israillerin

Gün matar şeriyede ve günahır İrisalem'de Palestinlere karşı hücumlarını arttırdı. Bu hücumlar öldürmek, tutuklar etmek, mecburi göçülmek, zahirleri yumurmak ve oturumlu çayırları giyinletmek görünüşüne baştan geçiliyor. Trump, İran ve ulusunun tamamlanmasını ilan etmek gündemde tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran ve ulusunun belirlenmesini gündemde tutuyor haber veriliyor. Pentagon yakın günlerde tahminen 50 bin Amerikan etkilerinin ve 19 harbi gemetinin yerleştirilmeğinin mühletini uzaldılar. Wall Street Journal gazetenin çarşamba günü çap edilen haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran ve ulusunun sonlanmasını gizlilikte ilan etmek vardı fikir edildiğini öne sürdüler. Pentagon yakın günlerde koşullarının yerleştirilmeğini tehdit uzaldılar. Gazet Trump'ın İran'la uğruşu belirtmek vardı yukarı dereceli kömekçilerin maslahatlaşanlığını ve bunun prezidentin istekliğini yazdı. Trump bu işi iktisada batışı saklamanın ağır donu tekrarını ya da programını belirtmeye ya da dargamağa mecbur edecek düğüne inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri geçen hepte İran'ın nevit gemi katnavı, aviyatı, altın, teknoloji ve tanrı akciyeler pudoklarıyla esasa iktisada arteriyelerini nişana alayan ıqtisadi çetkileştirmek operasyonu başladı. Yürütü gitmişlere karamadığın Pentagon koşulların yerleştirilişini uzaldılar. Bu orta uğruşun inneki yılın ahırına çeyni devam edip bilecektiğini alamadlandırıyor. Harbiler prezidenti operasyon çeyilerini öpçün etmek için 50 bin etkileri ve 19 harbi gemini, sol tane 2 uçur gemetini ve 19 tane dolandırılan rakete esmincini yerleştirmeni devam ettiriyorlar. Rusya, Ukrayna'nın logistik merkezlerine ve harem maksatları için ulanan gemilere hücum kuraduktuydu. Hücumların yukarı tahkikatlı yaralıları ve uçurmanızı hava ulanlarıyla devam ettiğini haber verildi. Rusya'nın korumak ministri Ukrayna'nın harbi logistik merkezlerine ve gemilerine hücum kuranlığını məlum etdi. Ministerin beyanatında Rus koşunun Ukrayna'daki harbi nişanlara yukarı tahkikatlı yaralar ve uçurmanızı hava ulularlarını hücum etmeni devam ettiğini aydılıyor. Beyanatta Kiev seyitinde harap maksatlar için ulanılan 3 logistika merkezine hücum kurulunduğu, Şeylegem Çernomorsk portunda ve Karadeniz'de harbi yük taşıyan 2 geminin nişana alınanlığı bilinildi. Ministerin beyanatında Odessa portundaki harba ammalara hem zarba ulanılığı hem ayan edildi. Rusya Moskva'nın nişana alan 37 dronu urup düşürenliklerini məlum etdi. Moskva'nın şəkər həkimi hava qorunuş uluğumlarının yarı gecədən son 3 ayrı yerdən gələn dronları urup düşürənliklərini ayan etdi. Rus hava qorunuş uluğumlarının pensiyonma günü gecəti Moskva tərəf uçan 37 dronu xatardan çıxarındığını xabar verildi. Şəkər həkimi Sergey Sabyanın məsələ haqqında bərin xabarnamatına, qorunmaq ministrinə deyişi hava qorunuş uluğumlarının dronları xatardan çıxarındığını aytdı. Sabiha'nın dronlar 7 yerine 10 ve 17 devlet topalar görünüşüne urulup düşürülü deyip haber verdi. Yolaslar hücumun neticeler vardı, genişlerin mağlamat vermedi. Ukrayna tarafından hem dronlar vardı, hem de hiç ili resmi beyanama verilmedi. 5 yılın beri devam edilen Rusya-Ukrayna savaşında uzak menzilli dron ve raketa hücumları sonku dövürde arttılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis şehrine olan açıkta 2 adam yoğuldu. Hücumçu deyip çaklanan adam hem ölü ya da da el salını. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota ştatının Minneapolis şehrinde olan atışıkta 2 adam yoğuldu. 2 polisi işgarıyla birlikte bir neçe adam hem yer alındı. Retmeler bu vakavla bağlantısı veren beyanatlarına Minneapolis şehrinin merkezinde atışık bulunduğunu haber verdiler. Retmeler hücumda 2 polisi işgarıyla birlikte bir neçe adamın yer alınan onu məlum etdiler. Emma yaralanan adamların sağlık yağdayı ya da pidaların anıq sanı vardı malumat vermediler. Polisiya kullarının ritmileri sonku bir ayın duamına ve kanı bulan yerine başka bir yerinin olsa yaralanan son ekledilen hastalığında ardın çıkandığını aittiler. Beylik tarafta motor ritmiler hücumcu bulunduğu guman edilen bir adamın kim ölü ya da ele salınan onu haber verdiler. Hormat dinleyicilerse daşı yurt haberini dinlediniz.

Salam, hormatly dinlejiler. Türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atly gepleşimiň täze bölümlerini biz ýene-de siziň bilen birlikde. Şuňky bölümimizde hekaýamyzyň owadan adamy Rasim Özden Ören atly temalarda size gurrun bermek isteýäris. Hormatly dinlejiler, indi bolsa halkara gatnaşyklary boýunça künärmen Doktor Cemil Doğuç Ipeň şuňky temalardaky garaýşlaryny size ýetirer. Bir milletin haqidati dini arxivlerde ve resmi yazılarda taqlanmayar. Etat haqida şol milletin dilinne, edebiyatına ve hekayalarına yaşayar. Türk edebiyatının sonku yarım asırına öz möhürünü basan şahsiyetlerin biri olan Rasim Özden Ören, xud şu haqidanın in etati vekillerinin biridir. 2020-nji ýylyň 20-nji iýuluna aradan çykan Özden Ören, özünden soň diňe kitap tekçilerini doldurýan hekayalaryny, romanlaryny we eserlerini däl, eýsem pikirleniş usulyny, durmuş ýörelgesini hem-de öz köklerini daýanýan edebiýat düşünjesini goýup gitdi. Onu tanamak, ýakyn döwürüň edebiýat we pikir taryhymyzyň iň netijeli damarlarynyň birini tanamak diýmekdir. 1940-njy ýylyň 20-nji maýynda Maraş vilayatynda dünýä iýinen Rasim Özden Ören durmuşy, onuň iki dogany Şahyr Alaýetdin Özden Örenin durmuşy bilen hem içkin baglanşykdyr. Çağlyk ýyllary Kakadynyň döwlet gullugy sebäpli Maraş, Malatya, Tunjeli ýaly Anadolu şäherlerine geçdi. Iň möhüm waka bolsa Maraşda orta mekdep ýyllaryna bolup geçdi. Cahit Zarif oğlu ve Erdem Bayazit bilen gurulan dostluk, sonra Türk edebiyatının en bereketli dörücülük dostluklarının birine öğrülü. Necip Fazıl Kısa Kuruğun Beyik Günnoğur adlı neşirilen tanışan bu yaş nesil, edebiyata dini bir hüvet hükmünü değil, eğitim bir maksat ve yörülgü hükmünü karadı. Özden Ören İstanbul Üniversitesi'ne ilki jurnalistika institutunu, sonra bolsa hukuk fakültetini tamamladı. Bir döwür täze istiklal gazetiniň sunuw taýýyrlygyna ýol açyp etdi. Döwlet meýilnamaşdyryş guramatyna künärmen bolup işledi. Ilmy bağlyk işler üçin belli bir döwür Amerika Birleşik Ştatlaryna boldy. Medeniýet ministrligine geňeşçi bolup işledi. Emma bürokratik iş onuň haqiqi şahsiýetine hiç wagt täsir ýetirmedi. Ol ilkinji nowatda ýazdy. Türk okuyucusu onu ilkinci novatda 7 gözel adam dilip artlandırlayan edebiyatçılar toparının görünüklü ağlat hükmününe tanayar. Bu ad Cahit Zarif oğlunun Solur adlan neşir edilen Qoşku kitabından gelip çıkıp, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarif oğlu, Erdem Bayazit, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özden Ören ve Rasim Özden Ören yali 7 şahsiýeti aňladyar. Bu 7 şahsiýet 1960-njy ýyldan başlap neşir edilen jurnallara arkaly öz orşy bir edebi mektebi döretdiler. Nuri Pakdilin ýol aşygyna 1969-njy ýylda neşir edilip başlanan edebiýat jurnaly bilen 1976-njy ýylda Özden Örenin pikirdeş ýolaşdary bilen birlikde esaslandyran Mavera jurnaly diňe bir döwürlen neşirler bolman ýaş galamlaryň ýetişen yerli we milli pikirleriň kemale gelen oja boldy. Kitabı ve jurnallara yetmen kıyım olan yıllarına bu neşirler Anadolu'da yaşayan yaş okuyucular için bir mektep, duşuk ve pikir alışmak merkezi vazifesini yerine getirdi. Onların durmuş yolu bir neçe yıldan sonra TRT ekranlarına teleseriyala uğurlanına bu adamlar taze nesillerin hem tüygüsünü kazandı. Özden Ören bu toparın hem ustad hikayesi hem de tavırlı pikir ustadı oldu. Onun Türk edebiyatına beren en uzak möhletli mirasy şüphesiz hekayalardır. 1967-nji ýylda neşir edilen ilkinji kitaby Näsaglar we Işyklar eserinden başlap, ol häzirki zaman hekaya usullaryny, aň akymyny, içki monology, bölekleýin wagty, Anadolu adamynyň içki dünýäsine ussatlyk bilen ulanýar. Çözülme, köp sesli bir ölüm, çarplanlar, deňize açylan gapy, ve quyýaly eserlerine uly şäherde düşen vilayet adamlaryny, dargap baryan maşgallary, däp destur bolan döwür wapdan aratyna garan ruhlary beýan etdi.

onun qahrımanları kəmil keşbərdərlə sarsiyan, təqinyan, emma tədən ayağı almağa çalışan haqiqi adamlardı. Ol Dostoyevskini hem, Folkneri hem üran qoğu qapdı. Emma olardın ürünün çipərçilik usullarını bu toprakların diline və duyğularına layıqlıqda özdəşdirib bildi. Edebiyatın öz fikrini qatsiyetlən öngü sürməldərlə onu qorkulməliyinə inanlı. Hekayana hiç vat şığara qurban etmedi. Dengiz açılan qapı eseri ona 1974 yılı Türkiye Yazılar Birleşi'nin yılın hekayesi bayrağını getirdi. Onun Yekatak romanı olan Gül Yetiştiren Adam olsa edebiyat tarihimizde nusxovi eser hükmünü girdi. Ütken dünyanın şartlarını öz öyüne çekilip Gül Yetiştiren Adam'ın hekayesi öz köklerine öpallığın hem de mertebeli karşı duruşun yattın çıkmacak metaforasına öğürlü. Şol derecede vaatın geçme olan bu roman yazıcının adı bilen hem bağlanıştı ve özden ören gül yetiştiren adam diyen adlan talanmağa başlandı. Emma özden ören dine hekayeti değerli. Ol bir neçe nesilin dünya arayışında çoğur iğgaların bir akıllardı. İlkinci navatta Müslüman görünüşte pikirlenmek hakkında o çırklar, şeyleken tədən ınanmak, ruhun seriştileri, pikiri buluşturuyan sözdür. İki dünya yali eserlerine ol hemişe bir esası mesele yüzdenerdi. Bir sivilizasiya dini öz düşünceleri esasına pikirlenip bilse, durnuklu yağdayda yaşap bilir. Onun pikirine göre yakın tarihimizin esası yetkisi özgü düşünceler arkalı pikirlenip başlamamız ve öz dünyamızda başkaların karayışıyla baha vermeye uğraşmamızdı. Bu karayış onu kuruk günmatar düşmançılığına değerle sabırlı, çoğur hem de ahlak merkezli tədən qurmaq çağrısını alıp bardı. Maskala, şəhər, ahlak, sivilizasiya, xayti mesele yüzdense de ol kimişi meseleni kökleri ve adamın içki dünyasına bağlayardı. Köp yılların duamına qadiyyatlarda çap edilen makallarına şolur yürülgani duam ettirdi. Qatı sesedel cidilleşmeyi maqsad edilmeyen okuyucunu öz sivilizasiyatının çeşmelerle tədən duşmağa çağırayan usul. Hedirki vaatta üniversitelerimizde onun dürücülüğü arada ilmi işler ve disertasiyalar yazılmağını duam ettirilmeyi hem yönü yeridel. Bu vay dürücülük ve pikir mirası elbette değişik derecede ikrar edildi. Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin üstün hizmet bayrağını masab, 2015 yılında münasip görülen Prezidentin medeniyet ve sanat boyunca büyük bayrağına çenli en çemesiyle olan davranılardı. Ama onun en ulu bayrağı belki de yetişmeğine yardım eden yaş kalanlardı. Onun jurnal redaksiyasında avtograflar belirleyen duşuklarda, masat ve konferans adalarına yaş yazıcılara Ulu Doğu'nun kolluğunu verdi. Hiç kimi kemsitmezden dinledi, okudu ve yol korkudu. Hedirki vaatta edebiyatımızın ve pikir dünyamızın türlü uğurlarını onun zahmetini devam ettiren en çime şahsiyet, onu hoşallık ve minnettarlıkla yattır. Rasim özden ören ağrıdan çıkandan son, onun hatiratına hormatla yattamak elbette ören ehmiyetlidir. Ama onu görkülecek hakiki vapallık, eserlerini okumak ve okutmaktır. Tiye bir millet öz dilini ve öz hikayetini yitiren gün yok bolup başlayar. Özden ören ömrünü şu dilin ve şu hikayenin bağlaşmağına bağışladı. Hikayelerin kalınmadı, eserlerin an düşüncemizi bağlaştırdı. Romanın kahramanı yali ol hem kalmağalı koşulman, tavırlan öz gülünü östürdü. Şol gülün iyisi şun hem edebiyatımızın üstüne yayrap dur. Bizim borcumuz bu mukaddes mirası yaş nesillere yitirmek ve Rasim Özden öreni Türk edebiyatının törünü eğileyen manasip orunu kimişe yatlamaktır. İdi illeser, halkara katnaş karavunca bilirmen Dr. Cemil Doğuç İpek'in şunki temamız vardakı karayışlarını dinlediniz. Gelecek hepte tezi bir gün tertibiyle yine sizinle duşmak umidiyle hoş, sağ olun.

İllesir TRT Türkmen çayının koy verişini dinle yaratıgan inni bolsa koy verişiminin başını belen havaların kıyıt kaça madmonu yendi vredek dikkatinde itiriyarız. Asaler gün matarı şeriye de iki ayrı ova kuran hücumunda iki Palestinini yoğullu. Trump, İran ve uruşun tamamlanlığını ilan etme gudunluğunu tutuyor. Rusya, Ukrayna'nın logistika merkezlerine ve harbi maksatlar için ulanılayan gemileri hücum kuradık duydu. Hormat dinleyiciler, TRT Türkmen çayının elinlerine uçun kıtağını geçirip kurtarıyoruz. Koyuşumda 16 metr, 17.770 kilo gerçilik kadın gıydık tolukunun, çanak anten arkal Türkçe 4 adın 12.092 mega gerçilik kadın garizontal padaratçadan gönüfiyede dikkatine yetirdik. Yendefiyede uçuyanca koş tavolun.

0: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aiç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hongia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
16: Turkiye une radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозы.
2: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gidere di Amuriye Türkiye.
8: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
13: It Turkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: biri bo'ynidan va boshqa biri orqa tomonidan o'q yeb yaralangan. 19 yashar ikki yigitga ojil yordam timi tomonidan tibbiy mudofaa qilinganini tasdiqladi. Har ikki yosh yigit ham kasalxonaga yetkazilayotgan paytda olgan og'ir jarohatlari tufayli hayotdan ko'z yumdilar. Maduro o'z qonuniy mas'uliyatini ko'rsatib, amerikalik qozidan o'ziga qarshi qo'yilgan ayblovlarni bekor etishni talab qildi. Qo'lga olingan Venezuela davlat boshlig'i Nicolas Maduro hokimiyatga ega bir mamlakat rahbari sifatida mahkumadan muaf qilinishi kerakligini iddo qilib, amerikalik bir qozidan o'ziga qarshi muxaddara moddalar qochoqchiligi bo'yicha qo'yilgan ayblovlarni bekor etishni talab qildi. Manhattan federal mahkamasida ochilgan ushbu dosya 3 yanvar kuni Amerika ordusining Karakasga hujum uyushtirib, Maduro'ni qo'lga olgan amaliyotining asosini tashkil etgan edi. Ayblovlarni rad etgan Maduro'ning dosyani bekor etish harakati natijasiz qolgan taqdirda mahkuma jarayonining 2027 yil 1 jun kuni boshlanishi rejalangan. Kongo Demokratik Jamhuriyatida Ebola yuquvchi kasalligi tufayli minglab kishi hayotini yo'qotgan. Hukumat ma'lumotlari Kongo Demokratik Jamhuriyatidagi Ebola yuquvchi kasalligi tufayli 3 mingdan ortiq kishining vafot etganini ko'rsatmoqda. Kasallik tezlik bilan tarqalishida davom etar ekan, chorshanba kuni e'lon qilingan hukumatning eng so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Kongo Demokratik Jamhuriyatidagi Ebola pandemiyasi tasdiqlangan 6100 dan ortiq voqea ichida 3000 dan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lgan. Kongo Demokratik Jamhuriyati Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotlari yuquvchi kasallik e'lon qilingan 15 maydan beri 6186 tasdiqlangan voqea va 3007 o'lim ro'yxatga olinganini ko'rsatdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция радио да.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радиоса.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
0: Диплеер Туркияның тети радиосы.
6: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
8: Эзо Ифонетис Туркия.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: İni adala Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
15: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: PKK YPG üçün yolunun ahırı geldi. Suriyada YPG'nin asosiy hokimiyati ostida bo'lgan SDG'ning tarqalishi va Suriya ordusiga qo'shilishi haqida e'lon berishi Turkiyaning taqriban 40 yildan beri PKK va unga bog'liq guruhlarga qarshi olib borayotgan kurashda muhim bir burilish nuqtasi bo'lishi mumkin.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
13: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
14: Да, да, Türkiye Radio да.
15: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
16: Петерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
17: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Овозе.
6: Диплеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
7: Ye Sadai Türkiye.
4: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
15: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
1: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
18: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
7: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
0: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
15: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Aziz dinleyiciler, bugün bizim için ayrılan vaxt sona çatdı ve ilişi mən İlnura Sayın apardım. Sabah eyni saatte görüşmek ümidiyle sağ olun, sağlıqla kalın.

Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

Nefesim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz hüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden çıkarak göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir beni unutmak, hala sokakların

0: Türkiye Ovozu dolkunlarında sonuncu haberler tanımlısınız.
1: Nepalda kutuşkuş su basu afetinden son bir adnadan ortak vaqıt ötkeş halaket bulgan tübekte gidroelektrostansiya tünnelinden iki kişi isen soqutkarıldı. BBC haber etuvinşe, Trishuli 3A gidroelektrostansiyası Nepal Kıtay şigende küşlü su basu neticesinde jimirilgen. Energetika ministerliği BBC Nepal kanalına haber etkenşe, kutkaru türkümleri jumga ertesinde toğuşlar işitkenden son tünnelden kim digende 42 kişini kutkarırga ümitlene. Haberge qaraganda kutkarılgan kişiler Sanjaya Shah hem Kabir Maharjan buralak bilen hastahanaga iltilgen. Nepal uzgan atnadagı su basularda 1259 kişinin ölüwün hem 5083 kişinin yoğaluwun rasladı. Kıtay hakimiyeti ise 21 kişinin ölüwün 541 kişini izlew dowam etuwün jetkirdi. 2 ilde tulay mülüşler sanı 1280ge jete, 5624 kişi şul esepten 844 şetil vatandaşı äliga kadar habersiz yoğalgan sanala. Hindistan'ın Uttar Pradesh ştatında ise 26 tübekke tesir etken su basu sebeple 17500 kişi korkunçsuz urunlarga evakuasiyelengen. Uttar Pradesh ştatı hükümeti su basu getirgen ziyan kulemi turunda bildiriyor yasadı. Onda ölüm işrakları bulmağı haber etildi. Argentina elbaşı Javier Milei, Falkland, Malvin utrauларына ие болуу дагуалары белән бәйле мәсьәләләрдә Аргентина файдасына үзгәреш җилләре исе дип белдерде. Майли Вашингтон администрациясының Британия белән төбәк бәхәсендә үзенең нейтраль позициясен яңадан карарга әзер булуын билгеләп үтте. Милли телевидениедә халык алдында чыгыш ясаганда Майли Көньяк Атлантик океанындагы Британия тарафыннан идарә

Muhterem tanışlar, Holokora münasebetleri bilgisi fənlər doktoru Cemil Doğaçipek yazmasına nigizlənib hazırlanan Türkiye Dünyanın Yıldızları topşuru dizmemizin bugünkü çağrılışında Türkistan dallarının zirək kötüşesi Zengin Ata turunda söz alıp barırbız. Şan isimi Ay Hoca bulan Zengi Ata, Arıslan Baba nesilinden gelen Toç Hoca'nın ulu. Yani Ahmet Yesevi'nin birinci ruhi lideri bulan Arıslan Baba'nın ınıklarından. Kişkine yaşta yetisi ham babasından gilim ala onları Yesevi Mektebi'nin oldungı isimlerinden bulan Hakim Ata'nın şakirti bula. Ömür boyu Türkistan yerlerinde Türkiliğin ham gilimin birleştirgen sufi lider bularak tanıla ul. Kün kuru için Taşkent tiresindeki oğulda kütüşü bulan Ay Hoca, korarak tenli bulu arkasında zengi kuşamatın ala. Türkistan'da izgi zatlarga kuşala tırgan ata derecesinde alıp zengi ata dip yürtülgen. Xalık onu zengi baba dip de yürtgen. Tıynak kütüşü buluğuna koramastan Türkistan'nın zor sufi liderlerinden birisi bulup sanalgan zengi ata Yesevi Mektebi kıymetlerin Türki tilde sileşuşi xalıklarga jitkirgen. Zengi ata bir yoktan xalık orasında tıynak ham gadi turmuş olup bara matur ahlakını yürete. İkinci yoktan üstürgen şakırtları orkılı kin jirliklerge tesir ete. Onun tiresinde jiyilgan 4 yaş sufi vakit bilen en yakın halifleri bulgan. Uzun Hasan Ota, Seyid Ota, Sadr Ota hem Bedr Ota. Zengin Ota bu haliflerden Seyid Ota bilen Sadr Ota'a ul vakitta dolada yaşayan Kıpşak Totarlarına İslam'ını yürütürge vazifa birgen.

Rivayetke göre Seyid Ata Hamsa Durata'nın şenlikleri neçesinde Altın Urda hükümdarı Üzbek Han 1320 yılda 70 min kişisi bilen birge İslam dinini kabul etken. Bu vakıga Zengi Ata'nın ruhi bereketin hem Yesevi yolunun Türkisi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları Ankara. Bugün Cuma, miladi 2026 yıl September ayının 4.sü, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 13.sü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Görünüş vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kıska tolkun 25 metr 11.765 kilor sorkalıkın yaşınız mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Yesmek toş konu ve heykeltaroşluk ustaxonası. UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yönelişimizde Gaziantep'nin İslahiye tumaniga. Minglab yil oldin toshlar inson qo'li bilan san'atga aylangan ajoyib bir tavlid markazi tomon buramiz. Toshliq bir yon bag'rining ustida, ba'zisi hanuz bir tosh blok holida.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.